Erkin çımız gönü çakı da donduktır. Tartıkı sonuna donduktır. Gergin gaz gaça sonuna lopsu da da gazı togu gü daha çıksa günler çarşın diyo tanır. Da indi ona da çazgırına gergin okuncuk yan lopçazgına sonuna gergin çıkma kona maçı. Gergin maa çakir. Gergin maa çakir tira di nâng ne rengi okuncuk yana çık di gendin renci çenu. Diyan çıka rengi çık lopçazgı da vakı çık maa ikonu. Yenra ikonu. Cengu tırgı tırha sonuna Yang gergin gnanlar namana chu yin rong ra a da khun chu gina tar gi tag khe kichir su da jamba g ji malak ki chat da yang sik gi nan chu ne de no ta ku da chu gna lota g lo su sha ga ma sha ki kun da ton gi gergin chu mo ga ta gergin tar gi tag khtam tang chu pa

0: Zin. Gel din gatı. Din din der ya.
1: Çıkınlığı kuarkıl nana Jansong mandım. Rinzir bağınıl şunna Jansong mandım. Jansın yonkım çığına Jansong mandım.

1: Ko-si,
0: Alanda-di-chin-bo-tan-long-ro-yin-go-ng-ro-go-chung-lo-chu-jan-cha-tsig-ri-go-zi.
2: Under Anton Book, Megadre, Lazim. Had under Ergon Girls, Ochirane, Lassan Sanzim. Had under Cher Sangas, Obehamne, Shumata, Lazim. Had Ayacha and Doxmos on Zomga, Lazim. Har under atomigas otaharka dargo drachinzi had angergo chungdos oshari lagna tgochinzi har oyachi tabdos oyardo lagno mohizi had ayandi tabzungs orngokra lava merchinzi Har oyandı cahloz unsuhumu ladırır da hizim. Har o çiçe kungund ırgungunu lağna manşılzi. Har andıngu dar yiz uhtalasa latiyo sayınzi. Har o çiçe kurkılındı şahçun larga rançıdan daşlığı gamaruz uçuhudum layala soyunzi hal ayacha kurngan narza yumro qanchla tacha anyamgez untungju lartem jlayozi